için böyle. Ama yalanım yok kıskancım, birazcık da hırsızım, sana yan bakar.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Keşke ben de açmasaydım. Pişman olmuşsun demek hiç hoşuma.

0: çocuklar, Güle Oynaya Camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

70 showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

yılında teslim fuar stand uygulamalarında. Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, gıda sektörünün ekonomik ve sosyal açıdan en stratejik alanlardan biri olduğunu belirtti. Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen meslek komiteleri istişare toplantısında konuşan Öztürk, gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki yüksek ağırlığına vurgu yaparak piyasa istikrarının toplumun tamamını doğrudan etkilediğini ifade etti. Öte yandan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, artan spekülasyonların ardından meclis toplantısında yaklaşan seçimlerde tekrar aday olacağını açıkladı. Selçuklu Belediyesi karne dönemini kutlamak için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kapsamlı bir programa ev sahipliği yapıyor. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte şişme oyun parkları, oryantilin yarışmaları, akrobasi gösterileri ve müzikallerde çocuklar eğlenceye doyacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, çocukların mutluluğunun en büyük motivasyonları olduğunu belirtti. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından başlatılan hububat alımları kapsamında ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Konya'da 28 Haziran Pazar günü Gran Fondo bisiklet yarışı nedeniyle 7-12.30 saatleri arasında onlarca cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Meram Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezi, Muharrem ayının manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aşure günü dolayısıyla mutfağa giren özel öğrenciler aşçı önlüklerini giyerek kendi elleriyle aşure hazırladı. Saadet Partisi Konya İl Kadın Kolları, Zafer Yürüyüş yolunda düzenlediği Söz Gençlikte sloganlı Fikir Duvarı etkinliğiyle gençlerle buluştu. Etkinlik kapsamında gençler eğitimden istihdama, gelecek kaygısından sosyal yaşama kadar birçok konuda talep ve dileklerini fikir duvarlarına yazarak paylaştı. Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 24 haftalık yoğun eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32. dönem polis memur adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 81 ilde kullanılabilen Uyuma Mobil ihbar uygulamasıyla vatandaşların şüpheli durumları hızlıca bildirebilmesi hedeflenirken 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Kültür Park'ta kurulan standta da farkındalık çalışmalarıyla toplumsal bilinç artırılması hedefleniyor. Konya'nın Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası'nda UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen afet tatbikatında mağarada çökme senaryosu üzerinden mahsur kalan yaralılar başarıyla kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta 70'e aşkın personel görev alırken ekipler zorlu koşullarda koordineli çalışma kabiliyetlerini test etti. Konya'da yaz tatiline renk katacak büyük bir festival için geri sayım başladı. Bir AVM'de 26-27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem de çeşitli atölye ve gösterilere katılma fırsatı bulacak. Konyaspor'un sözleşmeli futbolcusu olan Abdurrahman Üresi'nin kiralık anlaşması iptal oldu. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal kuyumculukta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Comeback'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Comeback yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Comeback'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için comeback.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navça

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
4: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
5: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Burası 103.5. Şu anda radyo...

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi. Kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi

Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dopdolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.bel.tr

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor.
3: En rahat, en sağlam mobilya daima Gürbüzoğulları'nda.
4: 10.000 metrekarelik yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9-886.
3: Gürbüzoğulları'nda.
4: Gürbüzoğulları Mobilya.
5: Sarı. Sarı.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurtdışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

Hisse Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları, seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

şu ne usta, Allah'ın gücüne gider mi bilmem, verdiği bu candan ömrüm.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444-0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mehmet'te.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları'nda.

yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, gıda sektörünün ekonomik ve sosyal açıdan en stratejik alanlardan biri olduğunu belirtti. Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen meslek komiteleri istişare toplantısında konuşan Öztürk, gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki yüksek ağırlığına vurgu yaparak piyasa istikrarının toplumun tamamını doğrudan etkilediğini ifade etti. Öte yandan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, artan spekülasyonların ardından meclis toplantısında yaklaşan seçimlerde tekrar aday olacağını açıkladı. Selçuklu Belediyesi karne dönemini kutlamak için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kapsamlı bir programa ev sahipliği yapıyor. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte şişme oyun parkları, oryantilin yarışmaları, akrobasi gösterileri ve müzikallerde çocuklar eğlenceye doyacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, çocukların mutluluğunun en büyük motivasyonları olduğunu belirtti. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından başlatılan hububat alımları kapsamında ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Konya'da 28 Haziran Pazar günü Gran Fondo bisiklet yarışı nedeniyle 7-12.30 saatleri arasında onlarca cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Meram Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezi, Muharrem ayının manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aşure günü dolayısıyla mutfağa giren özel öğrenciler aşçı önlüklerini giyerek kendi elleriyle aşure hazırladı. Saadet Partisi Konya İl Kadın Kolları, Zafer Yürüyüş yolunda düzenlediği Söz Gençlik'te sloganlı Fikir Duvarı etkinliğiyle gençlerle buluştu. Etkinlik kapsamında gençler eğitimden istihdama, gelecek kaygısından sosyal yaşama kadar birçok konuda talep ve dileklerini fikir duvarlarına yazarak paylaştı. Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 24 haftalık yoğun eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32. dönem polis memur adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 81 ilde kullanılabilen Uyuma Mobil ihbar uygulamasıyla vatandaşların şüpheli durumları hızlıca bildirebilmesi hedeflenirken 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Kültür Park'ta kurulan standta da farkındalık çalışmalarıyla toplumsal bilinç artırılması hedefleniyor. Konya'nın Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası'nda UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen afet tatbikatında mağarada çökme senaryosu üzerinden mahsur kalan yaralılar başarıyla kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta 70'e aşkın personel görev alırken ekipler zorlu koşullarda koordineli çalışma kabiliyetlerini test etti. Konya'da yaz tatiline renk katacak büyük bir festival için geri sayım başladı. Bir AVM'de 26-27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem de çeşitli atölye ve gösterilere katılma fırsatı bulacak. Konya Spor'un sözleşmeli futbolcusu olan Abdurrahman Üresi'nin kiralık anlaşması iptal oldu. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı sarı sarı.

0: binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.com

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden...

Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
2: zafon. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

arkadaşlar, hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cücağı.

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları.

0: Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: bizde.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, lan bu ayla dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum, ben seni seviyorum.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Sarı sarı sarı.

0: döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Burası 103.1.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bini aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Binlerce rengin eşsiz kokularla buluştuğu güzellik sizi bekliyor. Karatay Mevlana Gül Parkı, 190 farklı gül çeşidi ve 50 bine aşkın gül fidesiyle doğanın en zarif halini sunuyor. Bu eşsiz atmosferi keşfetmek, güllerin büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşamak için sizi Karatay Mevlana Gül Parkı'na bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal kuyumculukta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Bergama sokakları.
1: Onu benden siz aldınız. Onu benden.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi

0: mini showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Üç Beyler Meram Enzahon mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahon mağazamızda sizleri bekliyor. Elden

12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyorum.
1: Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Genç Komek'te yaz heyecanı başlıyor. Genç Komek yaz dönemi dop dolu eğitim içerikleri ve renkli etkinlikleriyle çocuklarımıza kapılarını açıyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız ister yüz yüze ister uzaktan eğitimle Genç Komek'te hem öğrensin hem eğlensin. Unutmayın, kayıtlar 16-30 Haziran tarihleri arasında. Detaylı bilgi ve başvuru için komek.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Şu anda radyo ustadasınız.
1: Sana isyanım, güzel günlerim.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Ben seni öyle bir yere koymuştum ki kalbimin en ulaşılmaz köşesiydi aşkımız. Öyle sorgusuz sualsiz gitmek var mı?
1: Var, var, var.
0: Sen de bilirsin ki gerçek aşk gitmekle bitmez. Sen gitmiş olsan bile bendeki sen bitmez. Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 100.